0: akümülatorlarda şartları Avtostar dükkanından satıp alıp C-Avtostar çekirkeyeci saytından buyurutma biriniz.
1: Bu çildemin dostkanın altında cevap veriyordun, korpagandı yürüyordun, dostlardı taktım, cana özümle bolgun işenimim arttı.
0: Alim School, bul güçtü bilim beriyor. 21. ğılımdın gönümdörün önüktürüyor, cana ağır bir balığa bolgun kam korduk. Toluk gündük mektep, kırgız cana oruz dildüğü klaslar. 1'den 5. klaslarga çeyin kavulalı ulanuğuda. Canı filial Zoom'dun canında, Abdurrahmanov köçüsü 175A, aksiya 15. yılga çeyin ulanat.
2: Dar